yeji bi faal maam kanni may mu na magna mi ngi dekk bu mi dekki ci wala mboj tanjay may mu na fatim borso mbayo abdullah digat mboj ma dekk ci ndan ma